onu tle hu bra obre nyina se onyakopo ya katuafo onyame otuaka onyame otue ni paka onyame obese ni panimnya onyame be blessing ma asasi wo so benya nyira